metsotsong e leshome le metso e meraro jwale re ya re lebile horonyane ya bobedi. Hi, Lito. Ebu.